Sonuç kesinti tutsa na na tutsa rawur ve na zabur sarawur ve sen ambat kimlik ana biar oturmi. Sonuç kesinti arbona la la delicio cumagol la la uena. Sonuç kesinti daga na zabur sarawur ve.